keza senin sideriz. Budim hokim der zahrume ulaliz. Jom esmenak kaymer dakhraliz. Amperi meşe biz vandrumim